0: 穿过十四，一共就十三。
1: 这东西就两块，两块，就两块。
0: 昨天大早看一下，这多和田大。
2: 和田市区，一年一度的面食大赛即将开始。
3: 这个辣的吗？不辣的吗？
4: 这个辣子香啊。
3: 这一共挣多少钱的？
4: 40。
3: 拍一点给啊，大姐。拍一点给吗？哎。
5: 两公斤给你按5块嘛，是吧？
3: 5块吗？哎，行了，可以。
5: 好，
3: 2公斤。
2: 主厨阿布都哈拜尔·艾赫麦提托和提准备的是一道创新菜品——羊肉捞面。捞面，一种来自黄河流域的传统面食。阿布都哈拜尔把捞面与和田人常吃的羊肉搭配，赋予这道面食新麻的口感。
6: 然后我们辣椒有两种，是吧？
3: 嗯。
6: 这朝天椒，这叫线椒。
3: 这个太好吃了。
6: 这个吗？
3: 啊，
6: 觉得是线椒比较合适，是吧？
3: 嗯，是。
6: 那行。
2: 为了做好这道菜品，他专门去请教了和田有名的烹饪大师。
7: 他要给弄做了锅烧，看到吗？一面吃白跟白啊说。Tayakat bek kışlıkça azır. Hem sen tamak kuyulgan ölçemi bek şu çınrak.
6: Çoğdu çoğ da mı çoğ yün, şi ba? Çoğ bu cün yün, zaman şa çoğ da mien, hı bu ye bu cün yün. Nama an de şoğ, cüsa, an de şoğ ye se cün yün, li du ya gang gang.
7: Azır yemek içmek sağıştı mı, danlı kustanla bek köp. Şu sel bu şanlı kusasak, biz de bu şanlı kütüsümüz inek.
6: Bir cüyer mien, şoğ yukhan yin.